0: Ben şimdi mesela sohbet etmeye çalışıyorum.
1: Okay, I think we're clear. Agent 83. Medic 183.